0: organ. Eh, kuro your friend organ. Me mi organ so ma me. Me mi organ so ma me. Nya min hira wo bibia. Se wo fidie no eda so mpa 106.5 FM. Guess on ya min hira my wife Mariama Ibrahim. Mun share page ni ma me. Obi an share, obi an share, obi an share. Eh, Christopher mo me yentie ensempa ne sesa ya dwene. Na ye mfolo sunsum ni ye, ye ni sunsum na tiri ye. Esan se sunsum no. Ewo eniyama pa edimaye sunsum no ewo niyama pa edimaye nya min hira mo. Me da so ha ye ko. Yanko, Yanko, Yanko, Yanko, Yanko. Baby.
1: Yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, yabo, y